0: Deixa ele.
1: Mas ela sua coelha. Trava.
2: Oh, hoş geldin. Allah'a hoş geldin.